Başla yolu. İnşallah arkadaşlar. İşte büyük olan da çalışmada kontrolsan her şey bir türlü. Yeah.